pas de guerre. Eş kadına yandı canım, molla can. Ne buldu yarım gelmedi gel. Ne buldu yarım gelmedi gelin.